sita biri tanu tan sita chenda biri semash lumba VIP VVIP sita biri tanu tanu sita chenda biri semash lumba.

sita biri tanu tanu sita chine mbili sema ashiturumbe. VIP ne VVIP tuli kuri bagore singa zona. VIP

Rere twanjula wazanyi vanenu nanti awapya bana batata bana chadundo tosuwo mupira guno gwalali nanti kandanda bampita asani omukambodi nanyini kodi muna chadundo nzembi bagambi Tukademu!